koştum ardından yoruldum, binlerce güzel sevdim de. Ah ulena.

Kara gözler, kara gözler, bu mudur kara gözler? Gemim deryada kaldı, kaptanım kara gözler.